desem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz, yarimin leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos, tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş, çekmişsin kız anana. Al bende var banana, her noche her manana.